Toto Chilmes. In your one event. In quick. Senka Kiawa. In quick Aoyak. In Tlimist. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakokoya. In Yowal Nepantli. In Tlimistli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan Toshi. Nehuan Metzli. Nehuan Yowal Nepantli.